İleyhi merci'ukum cemi'a. Va'dallahi haqqa. İnnehu yebda'ul halqa thumma yu'iduhu liyeczi'allezine amenu ve amilu s-salihati bil-qist.

0: Vay saatte te hoş be mamosta şivan perver ji erdişe ju erdişawane kerem yanar ji bo ser talebeyin servisa mektebe efstran hoste bu le 11 dakika lazmen bibirin ji ber ku dornaye yenden hunermendin din mesajen vel ser heften roj başka ki Abdullah ej Antalya din bisim gotiye İsmet Olçar ji bo mec berivan berivan ariyaye Sıtran ekelehi heybenine lehi heybenine melen heri cemme rojin hanım di becem ve juara lehin şune kabul kunş kerama hoje deşta muşe maşallah seskir nevisan diye gotiye rojbaş Abdullah Bek serçava kurban em program gele ki başa de deşta muşe be deşta muşe denge ve de hamle saat hoşbe malava be kurban o her vaha mesajeke be denk hatiye ka em gödarken şoföre Tre İsmail di becece
1: Selamun aleyküm Abdullah Bey sabah xeyr. Teşekkür ederim başı inşallah. Aziz İsmail şoför treme. Ez nasıl edeceğim Sakarya? Selamı konu gelirim. Hamu gut darvane tarafa kurdura, kabatkar tarafa kurdura. Be kabatkar şey şura. İşkar selamı kurdu şinim. Sıtana brezi da hamu kabatkar şey şura. Kabatkar tre be tarafa kurdura. Ama dedi ki ez bu da gutar dedim. Hatırıta kubaş benera Abdullah Bey.
0: Aleyküm selam Serç Avacı Kerem Ako mesajın denk jiyendin jikken binivisin da ku dorvara havalendin pişti şivan Kerem kin cıvan.

Wey saata ta xoşber rojin xanim gudarin aziz mesajin ve li pey heftin Xuşkeke me nivisandiye gotiye ku Roj başkeke Abdullah ji şa müzike potporiye ke ji mera lexin Eme kef xoş bibin serçava xuşka mina songül Eme lexin juara inşallah keke mini kenan disa gotiye ji şaye bedo Bona malbata yanara u tamame şeyniye van erdişe Kam lebinirin Eme peşi Burhan Toprak var alekhin. Piştivi varın serşah müzike inşallah kumakarı bu dur reji şahe belo. Kerem.

Saata va xoş beşa müzik gudarin aziz telefona me Cerek erin dibêjim beriya ku mesaja bixwînim WhatsApp 0505-784-47-78 Instagram logoya soruk ji bir nekin TRT Kurdî Radyo Mesajen ve lipey heftin Ferman Kabala Kotiye Selam Aleyküm Keko Ve Aleyküm Selam Serçava Beşana ve bixir be Un başın selametin inşallah Her ku emlu ve gudar dikin Em keyf xoş dibin zaruke meci selava dikin Çi hun lixin ev xoşe Ve saat xoş selave ve serçava Aleyküm Selam Slav u rez malbata TRT Kurdî ez diyar ji bajar Mersin'e şikere baxa Strana İbrahim Gursi Roza dixwazim inşallah eger hebe serçave me lexin. Hevala meya kurdolojiye Şabiye Hanım keçka digore gotiye ku Slav Abdullah ez alan u zavete li te guh daridikin malava ava. Xudê ve hev re pîrokal bike. Ka ji me re ez xelefim lexe kerem kin Hüseyin Hoserî bila bêje.

Vay saata va xoş be Hozan Mezefer u Bismillah çeto. Gotaren aziz mesajen gelek xoş hundişinin. Uğur gotiye çe. Gotiye merhaba jişşe sebe u peva dreda ma. Me bedele ki be hafzal al heviye me saat be be heşt u be khira ve insan ten ser hamde xoş kere ve xoş govende lexin. Uğra khira be kurban. Be qaza u be bela her cihye xoş. Ji Bursa'ya Cahit Şahin mesaj şandiye gotiye jişşeher evindare şuşa dila. Bona Necat Şahin û Fehim Taşe Farqînî Serçava dibe ku ew stran tune be lê li şûna ve kerem kin bila şahiya stranaverê

Sehat xoşbe, koma dilciyan, gudaren aziz mesaja katiye, keku gutiye ku roj baş, rojek xoş, demek direj der bas bu jua xaftana me davi hin perskireke bun, cenaze u tiştin din, demek ez dur xistim, juve. Xuda rahma xalike, sere te sağbe. Hazretim bediye ve dikim, ez vej, kurahiyet dile xo da bejim, silav jimbal bata TRT Kurdi re, juve re, ji temaşevanen meyin hejaj, hemi gele mej, kulu, haymana, Ahmet, Van, Merdin, Erzurum, Persu, hemu kesedin re, Ez dixwazim stranadin ji bo hemî gelê me be, ez her wiha spasiya xwe ji malbata TRT Kurdiya hejara pêşkeş dikim ser çava kurmanciyeke zaf delal nivîsandiye. Saata te xweşkekê min îskom, kerem kin me gavadin gotûb û rojda xanim dîsa dîlan.

Dengetel dine be rojda xanım. Kawa deng hoş. Gohdarin aziz. Ji bo mesajan WhatsApp-a me 0505 784 47 78. Bona Instagram-e jî logoya soruk bibînin TRT Kurdî Radyo ji me re binivîsin. Kerem kin bila grup evan bêje stranek hela Meraşe'ye.

Vay saata va hoş grup Evan Godarin Aziz Kurmancıya Meraşe Lımın Lımın Vak Lamın Lamın de Bejin Heman Taşt Lihela İran Ejheye Cafer Kuli Zengeli Şaireki ve Heleye Divana ve Muhammed Salih Bedir Khan ve Mecid Bakiri bu neşaşın behavra hazır kiriye de vurdu Heman Taybeti'nin Devoka Meraşe

Merib dikare diye hele deji bibine veki ku em bej aşir çuna hatına zaman dehev geriye yancı henekle ve helemane hemen taybeti li vi alici devamdike mesajdin Slavcı Bajara İzmit'i Çavan'ın başın sahibi kurban serçava aleyküm selam her temem guhdari vaneş kerem akara sıtanek Musa Özgezer khasiye Jumara lexin ke gotiye Musa Özgezer bakha gotiye Musa bak istanete ser khatame tunabin li amelibinlerin beriyata kerem kin selam uçar bilajma hamu gotaran rahat

Saat hoş be, dengle deney be, Selen Uçar Özgür Tunç. Gudaren aziz mesaj din, İlyas Toprak nebi sandiye gotireci nesibine, Slavu Reis, Hamid Karadeniz, Saneke Cimaralekhin, İlyas. Hem ben desteme ne hazır, şuna bir hemşehriye kiteydin, Emini Erbani Cimaralekhin. Hoşgamın rojda nebi sandiye roj başka, kogutaya ricamı cüve, piyanist İbrahim Tulumeke Cimaralekhin, Tuluma Sarhadi Aya. Kal ber desteme hazır ben ne hazır ben, lebenerin hoşke, lebeşi, keremken, rahmetiye, Emini Erbani.

Saat xoş be grup seyran, kekemini ferdi, kekemini kunha çüye Avrupa'ya u davet ada şahi u dilan edike. Saat ve teva xoş be. Keremkin kekemin akkeş nabiyat bir. Amin gudarin azizna mesajın ve ten Nurgül Aslan Karal yeni bir sandiye. Ez kurdi pır baş nizanım. Lejibo kurdiya ve pır xoşe her sebeh dışım dibistane ve gudardikim. Bona çandı kültüra ma xode ki diye ki hun hene keke Hasan gotiye Hasan iro nel malal şuna Hasan az haber dedim az Abdullah ma xuş ki Hasan aydira şuguli anha izna xode ke ke nevisandiye torne devreş nevisandiye gotiye bo mame kadri u kadri samo emre da dışın merdine bo Yakup büyük oğrava khere be kurban dilo da xozum gotiye kalamat dilo kamle binrin hayatunne logoriwe Nevzat Gültekin nevisandiye Slavrej Civane Dinevisim Şivan Gotiye Çavreş Na me Şivan Vesibe Lekhiz Keke Nevzat Emin Şunavi Yekadınçlara Lekhin Jisemsure Hemşeriye Kimin nevisandiye Yılmaz Çakmak nevisandiye Gotiye Merhaba Jisemsure Dinevisim Zava Ki Zava Keke Mi Zava Jumra Lekhin Serçava Bu mesajıktın Xeyredin Ayna Şandiye Selam Aleyküm Gotiye Aleyküm Selam Jistanbul Xeyredin Ez Hem gelki jua hazlikin, rica likim jumerra Hozan Aytaç lehin ser çava u ser seraka kerem kin peşi Hozan kava kizava.

Saat xoş, saat xoş, Hozan Kava, Kekemini Medeni, Gudarin Aziz, ji İstanbul'e Xeyredin Ayna, Hozan Aytaş ji mexostu eme keyne ji vara lexen keyne manave di dimilki, kirtki, kırmançki, ango, zazakiye de keçike kerem.

0: بله گهدارین هیجا برنامه ما به حمود دلالی خوال سر فرکانسین ترت کردی رادیوی بردوام دکه ما به ستران خواه دل و خوش کر لی لستودیویا مجی میوانه که می هری هیجا هایی از باور مکوب وان هیبو که ویجی امی درونی و هیم بیتر خوشتر و گشتر بکن پریز وجدین چلیک ویلگل مکرفون ترت کردی رادیوی به پیسکولوگی می دروناسی می شورمنده ما مستد بخیراتی سر سرا سر چاباراتیه
1: Sabın evar baş, bername evveci teri tuji ez bağır meyder bas bu.
0: Rasti, bername me armanca ve kevhoşi u şahı yan guhdar eme ye, le yiro me li sarı deruniye ji bisekne neme behelun ku him betir deruniye wan ji baştiru, xoştir bibeş. Xoan mijareke gelleke ez bağırım kuye bala wan ji bikşin eme li sarı ve biseknin, ji navenda jiyan eme ema mustemir ol ser histan biseknin. Gelek cara em xemgin dibin, gelek cara em kevhoş dibin, gelek cara kelecaniye me zede dibin. Yani mi ast vas merhale merhale serwan bisekenin gelo ev his dichine çima hav qas giringin u dijyana me deji pevisti am buan geleki he yaz bavarım kuşxa histen me tunebin am kemin az pırsa xoy yekem bejim mamoste gavago histen me prasti jibowan giringiya yani giringiya wan çi jibome
1: yani be hist insanla bu hunzanı ajal biji insan edin biji yanji de fezay da türlü binarım. Farka insan o edin e ajala yanji embebeji çiten zindi farka wan hesti. Yani galo hesti mehi yanji tüne hest pırtıştaki gringi. İca peyve ki hevoka ki wani hi. De beji dema ku mera hesti hu zanıbı mirov zanı ki em zindi. Dema ku mirov zanıbı hesten insan edin çavayı mera va hestana به هستیاری مجول به هستیاری لبنه رو به چاقه مروف زانه که مروف انسانه جبر و علیه ده هست پرتشته که گرینگ تسیره که باشو گشت جیانه مره دکم و به هست جی نابم دما که مروف انسان که هست دکم مروف مثلا جانه هستیار ده بم جانه پر کره جان ده بم جانه پر جوش ده بم و جانه جی مثلا خمگین ده بم ev yani de bir jiyana merede normaldim. Ama ez bavarım be hest nabı. Yani demek ki insan ki be hest be tukanı çişteki vani bir beji de jiyana ve de her çiş girdi yani. Be hest
0: valla yaş kuamam o
1: benim. Hem jerdi beji mesela insan hem aliye biyolojik edeti hem aliye genetik edeti hem aliye psikolojik edeti hem ji aliye deruni edeti ne var? Yani be kemasi nabı. İca hest çişteki vani dijiyana mere de wak embe beje şekeri yanji xoy ana be xoy
0: tama xorne xoytine ma
1: be şeker u be xoy yani tama xorun dibi na be jibel be aliye de ji be hest dijiyana mere de na be tama jiyana mere yani ke masiyawe de deruniye mere prezidentir xarad be
0: yani tama jiyane de hesta ten xo go wakta ji wet seri de ji got farqa ma wajala ji hev do ejuda dike hesten mene az hevi dikum ko heste me e her xoş de jiyana me de bijin u me ji pe kef xoş bike ma moste de jiyane de hestan a her izede av go me baş dike gelo ki jan heste yani ez gele ki brasti meraft dike
1: yani haskırın ne?
0: Haskırın teşteki de hem
1: paylaştı. Be haskırın dibi. Me gotu bütçü Sabahattin Ali dibeci hatiş be haskırın merde spedikı ne var? Be haskırın nabı. İca haskırın him başı him jine başı yani canına mere zilatır pır hemgindi ki tramvay ise mere çeydi bi. Ama ez bavarım histeki pır başı Hoday Teala dayı insan acı u dayı ajar acı dayı hatişti haskırın be haskırın nabı. Yani çava mere bi gulu çiçek abiner mesela merle arde yudiner merle ahe yudiner av dedi mere dedi ber tave de beji ki ev gulu çiçek ev kulik bra hoş mezim bu ne
0: var? Şu an kedi dikin gava gu hata gu.
1: İnsan gibi haskırın nabı. Dema ku insan eğer ku tu hasbı ki gori sinore tu bide gori sinore ki tu bide ve çay hoş tabi yani İnsana kan bebeje hati işi ro hati xabate tu per da axı tu bebeje ki iro kınca te çuqa xoşu tu çu xoş dikene yani pore te çu xoş buyi dema ku te tişte ki wani got mesawaje dikene ltad nar u ser spasi dik çuqa tişte ki xoş yani o haskırın tişte ki wani zede bi zede dibi tu parvekı zede dibi parvekı zede dibi dijyan de tişteki wani jiber ve aliye de harskın pırtişteki green yani bir haskırın nabı u aliye din de mesela hamgini jihaydi jiyane
0: Jiba
1: de
0: rast
1: ev
0: e,
1: jihesteki
0: ev ji rast yek
1: ama
0: cihan
1: ez
0: ye.
1: bawarım mesela hamgini dema kutu parve bıkı ev jikem dibi pır yani wak gori hev pır zıt yani ne wak
0: Hani
1: hebe
0: beraber cihet yani. Gaba bu
1: yani beraber
0: haskirin hebe parve de be berbelav de be.
1: zede dibi
0: O her vakidin ko am xamgin bijiyem bi havale ki xora parve bu kavji kiyem de be.
1: Beri bana hesin her mezin her pür her pür de jiyana mera de hey ama ez bavarım dema ku tu haskırın ne deji yani em de bezi de tır baş mera pavek baş hamam dur da gar sinorak tu ne bu evci zarar dedi mera vakı zehir eki yani jiber ve aliye de veya pır gring yani insan akışta hazdıkı beli gavek hatta dema ku tu deh gav tu çiye Ev nabı yani be sinor nabı. Tüşü du gavere, se gavere. Yani jide mere, bave mere, derdora mere. Tev de oni yani si be sinor nabı.
0: Yani mamos te dayı ku bav jiga va go au be du gava hatin az bavon bi du gava biçin. Zede ne başe?
1: Yani gavek zede be gavek kim be. Ferna kama deh gav mereni kan herre.
0: Yani zede la vejin gava.
1: Beli tuye fedakariye dikı. Çakı te fedakariye dekir. Ve çakı hestinde pris. Mardı be. Em de jiyana xuda jî dibîne yani canan nexweş mexweşê me jî tên hinda mere dibêje ez zarokiya xwe zarokatiya xwe de pir kesî ji me hez nekir diya min bavê min ji me hez nekir ji ber vê aliyê de dergîskî min çê dibe ez dixwazim bizewujim ez pir zêdetir hez kirin didim yani tu pir zêdetir hez kirin didim ama ev jî pir ihmal dibe yani jî pir istismar dibe yani lê di nerede tu pir jî hez kirî ha dibêje ev bîrka min deyî Biraz da koşuyor da bimini. Nasılsa da bir kalmadı. Yani onda ne yapı? Viyacı pır istismarı ihmal tini hem beri mera.
0: Mıhrabı.
1: Jiber ve Ali eğer ku mera duhazı Ali tendürüstiye de haskırnak baş bu gerek sinör hebe. Yani yek zede de bir düz zede de bir çiş nabı. Ama yeki de nabı yani. Çişteki vani tüneyi ez bağırım de civake de emji yani emjite de heyim. Emnikar ve sinöre bir parezin.
0: Şuha usta yama musta yani gava go am jiyekif hız dıkın şuha çave meftişkina bin tene em
1: Beli.
0: uydi binin şaştiji belki gelek hebin. Gelek cara go malbat tevli ve jiyan edibin de bejim kucbote ne raste her vakidin hın kidin ejdi kalite khana va jiyana kolle az bavarım ku çave evin edibice kore mıkabın yani em tenevi hız kiri edibinin av jiyek
1: Beli.
0: gelek tişten usta go ne başiye

Dino şevtiya gundi kıvırda erbenim şevde dilemin tırrava bikerenge vayyak Leviranya Şal şafi kili babi Mehmet Salih gidiyan o gelu kumaşi kahve renge Devala kubidi şadine du babi Mehmet Salih şahiden gücrep kili ki kedi Muhammed Ali Kinsil Hadini Emrazi Meridi Şi Abdullah

Benim şevut dekar az bi aliyan vaya kum. Tabala kovid edvini da gire gire arabana la wala gavedne da yo şevuti hasan al kitab da kunde kevda tobun el hevci viyana. Şandına duba ve Muhammed Salih şahiden bir canım kelege ketiye Muhammed Ali kesil hadini ebrazi. Eylal mi Rabbine zeki min Ali dervek evdez berdavu bezne bala bave Muhammed Salih şahiden bir canım. Eylal mi Rabbine doktoru sırtı bibi ve nemi tabun el şevut yankara. Eylal mi Rabbine jürina bave Muhammed Salih.

0: Kadar rabe gelo jiro şunar haçar gönde dor havran al cemaatte bir an hakıma jiro şuna tecara ve vezir emna velo ha
1: TRT Kurdi Radyo Navenda Müzika Kurdi

Zuwe seva bi sev be Ben Afriken Saudi da hatin zi çolin Çend kharen min hem da bun lene wala waweli Das meja te u jane jahavdu naske, hapenarke Min zi tere ne gotu bu ne khayda zuwe çiro ki Ewen gevriya te dil bide kere li kerbelaye, beli delali Li çar ali çeftiyen min diçirusin şuna şurin şifti tazin yen İskenderin mazın Kallora şehmerana agala li sere min Ev kitana çendaya kutar kweşikan diye hapın arka min

Gamı var a rod renga rod ne masi gagule bişkifti selamla bu koga kelema Deyezri ala berda megama kavlu kırar cibona minu tevanema Amu alem tevze uci sana paru şahit decimra sozek dabu Eze hev ya sozu kavlu kırar u bekse etemam Sala parvişarı ezi gula divana revşa cuva tabım Sala isal tez halandın fenani kuma deve ganyanu cema fenani mumuje düşüma Ava mal hırabdı ki cia kuma hurce enema Nisun ya amre midat eskirme hesir edili